0: go sile o saraletse ka moshate ile bo raro tsaka ile bo tlano
1: moshate wa tsebo le bo ithabe
0: o sile o saraletse ka moshate ile bo raro tsaka ile bo tlano
1: moshate wa tsebo le bo ithabe sho
2: ke stay
3: tsura bi tshumule tshumula go pumulo o mphe fa tsa mmino wa ga o sile o saraletse ke KV
2: tawadi
3: ya sia moya
1: moshate wa tsebo.